Gece Rıçağı'nın mırçı yoyun bir kaka with Club Mırçı. Yeah, baby. No, no, we hate love stories. But you love, I hate love stories. That's what we're gonna play on Club Mırçı. Let's go.